ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

hep iki kişi yaşadım. Hep iki kişi yaşadım bu deli bedende. Sen ve ben. Bu işin sırrına ermek istersen eğer, gözlerine sor, gözlerine.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Sana tutsak olmasa bu deli gönlüm böyle peşinden koşar.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Şarkıyla başladık, Füsun Önal'la devam ediyoruz. Şarkıcının 1973 yılında seslendirdiği, aynı zamanda başrollerinde Tarık Akan, Hale Soygazi, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi oyuncuların oynadığı

Retro devam ediyor. 1976 yılından bir Rana Alagöz şarkısı dinledik. Dibi Dibi Dağ sonrasında Tanju Okan'la devam edeceğiz ve 1975 yılına gideceğiz. Öyle sarhoş olsam ki.

Sabahlara Dönüyor sözleri ve müziği Tuğrul Dağcı'ya ait Nilüfer'in 1973 yılında seslendirdiği bir şarkı, özel bir şarkı. Sanatçı 17 yaşındayken ikinci 45'liğinde yorumladı bu şarkıyı. Aynı yılın Hey dergisi verilerine göre Top 10 listesinin de ilk sırasındaydı. Hümeyra bir Özdemir Erdoğan şarkısı seslendirecek, Sevdim Seni Bir Kere.

Bağımsızlık özlemi özellikle 90'lı yılların sonunda hayatımıza girdi ama onun çok öncesinde Nejat Yavaşoğulları Yalnız Kalma Bu Dünya ile 70'li yıllarda aslında çıkışını yapmıştı. Erol Evgin'le devam ediyoruz. Bir Melih Kibar Çiğdem Talu şarkısı. İşte öyle bir şey.

0: kapatın.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Her zaman, her yerde.

70'li yıllar denince dilimize pelesenk olan şarkılardan bir tanesi Ayla Dikmen, Anlamazdın. Ve retronun bugünkü kapanışı 1981 yılına ait Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden, biliyorsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. TBMM iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek, maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik'te işçiler arasındaki müzakereler sonucunda yetkili sendika temsilcilerinin de katılımıyla uzlaşı sağlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tekin, aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir, dedi. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir, dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Bugün 17 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Toprak Bayramı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ekmeğini topraktan kazanan bir çiftçi için bu hafta son derece önemlidir. Ancak çiftçi ve üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bu tür haftaları kutlayacak moral ve motivasyonu bulmakta zorlandığını görüyoruz. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorluyor şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mersin'de 56 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altının yeniden zirve yolculuğuna başladığını belirterek altın geldiği yeri unutmaz. Savaş bitti, altın yeniden eski seviyelerine dönecektir, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre Mersin'de 2025'te sinema salonu sayısı 42 oldu. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı. Mersin'de seyirci sayısı 460.275 oldu. Tiyatro alanında ise Mersin'de salon sayısı 17 olurken ülke genelinde 11. sırada yer aldı. Toplam seyirci sayısı 46.752 oldu. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Mersin, mavi bayrak alabilen plaj sıralamasında gerilerde kaldı. Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı verilerine göre mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken Mersin'de 8 mavi bayraklı plaj var. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıdaki merkezde uygulanabilen elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri bölgede ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 7 çocuk hastaya başarıyla yapıldı. Çocuk kardiyolojisi alanında ileri düzey uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren uygulama bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösteren mermerci, mobilyacı ve PVC sektöründeki esnaflar yıllardır çözüm bekleyen ruhsat sorunu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yıllardır faaliyet gösteren işletmeler imar planlarında sektörlerine uygun alan bulunmadığı gerekçesiyle ruhsat verilmezken ruhsatsız çalıştıkları iddiasıyla cezalandırılmalarına tepki gösterdi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul güvenliğine yönelik Mersin Okul Güvenliği Modeli çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimin sadece fiziki değil, psikososyal boyutlarıyla da bir bütün olduğunu vurguladı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, Türkiye'nin Mayıs ayında 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'de karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
0: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: araba almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını sök.

Bugün size klima icat edilmeden önce insanların serinlemek için kullandığı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Klimalı evlerde bile gerçekten sıcak havaya tahammül edemiyoruz. Peki yüzlerce yıl önce insanlar bu sorunu çözmek için neler yapıyormuş dersiniz? İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

Günümüzde sıcak yaz günlerinde serin ve konforlu bir ortam yaratmak için sıklıkla kullandığımız klimalar artık hayatlarımızın birer ayrılmaz parçası haline geldi, değil mi? Ama modern iklimlendirme sistemlerinin yaygınlaşmadığı zamanlarda insanlar yaratıcı ve ilginç yöntemlerle serinlemek zorundalar, biliyorsunuz. İşte ben tarihte bugün geriye doğru bir yolculuk yapalım diyorum. Eski dönemlerdeki insanların sıcaklıkla başa çıkmak için kullandıkları özgün fikirleri ve icatları sizlere anlatmak istiyorum. Hazırsanız tarihteki bu kısacık yolculuğumuza arkanıza yaslanın. Şöyle güzel demli bir çay alın kendinize, ya da seviyorsanız kahve, hiç fark etmez. İnsanlar nasıl serinliyorlarmış, ben de sizler için anlatmaya başlayayım.

Gül Güne Gül'le de klima icat edilmeden önce insanlar ne gibi yöntemler kullanıyorlarmış acaba? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Fanlı sandalyelerle başlamak isterim müsaadenizle. 1780'lere götüreceğim sizi. Bir müzik aleti yapımcısı John Cram ilginç bir serinletme cihazı icat ediyor. George Washington sıcak yaz aylarında anayasa çalışmaları yaparken bu ürüne 32 şilin 6 peni ödüyor ve bunu malikanesine gönderiyor. Burada ürünün bir replikası hala sergileniyor bu arada. Bu ilginç makine şu şekilde çalışıyormuş. İnsanlar başlarının üzerinde hareket eden fana ayaklarıyla güç vererek eski bir dikiş makinesi gibi kullanıyorlarmış onu. Benjamin Franklin'in de bir tane sahip olduğu söylentiler arasında. Ancak cihazın sınırlı bir kitleye hitap ettiğini görüyoruz tabii ki tarihi kaynaklarda. Ama başka insanlar uyku verandaları kullanıyorlarmış. Serin kalmaya ilgi duyan yine bir başka başkan. 1910 yılında Beyaz Saray'ın çatısına bir uyku verandası inşa ettiriyor. 20. yüzyılın başlarında popüler olan bu sineklikli verandalar sıcak havalarda serin bir yerde uyumayı sağlamanın yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sunduğuna inanılan taze havaya erişimi de sağlıyor. Arama.

Gül Günegül'le de klima icat edilmeden önce insanlar nasıl serinliyordu? Bunu konuşuyoruz. Kanvas tente gölgeliklerden de bahsedeyim size. Klimanın icadından önce ünlü binaların fotoğraflarına bakarsanız neredeyse her pencerenin üzerinde tentelerin bulunduğunu fark edersiniz. Antik çağlara kadar uzanan geçmişiyle tenteler güneşin sıcaklığını uzak tutmak için gereken gölgeyi sağlıyorlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni renkler ve desenler kanvas tenteleri sadece böyle gerekli bir araç olmaktan çıkararak evlerin önemli bir dekoratif özelliği haline de getiriyor tabii ki. Bu arada 19. yüzyılda popüler olan kerpiç kulübeleri de anlatmak isterim size. Kavurucu sıcaklarda iç alanı serin tutuyor bu kerpiç kulübeler. Evin ortasındaki geçit rüzgarı dağıtıyor. Aynı zamanda dinlenme yeri ve mutfak gibi alanları birbirinden ayırıyor. Özellikle de mutfak ve yatak odası gibi evin en sıcak bölümleri bu geçitler sayesinde serinliyor. Bir de punkahlar var. Onları da anlatacağım ama şarkıların sonrasında.

0: günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. TBMM iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine genel kurulun 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek, maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik'te işçiler arasındaki müzakereler sonucunda yetkili sendika temsilcilerinin de katılımıyla uzlaşı sağlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tekin, aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir dedi. Spor. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Şimdi iyi finans var.
0: ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
12: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
13: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
20: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülkü.
26: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
25: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de klima icat edilmeden önce acaba insanlar nasıl serinliyordu konuşuyoruz. Punkahlardan bahsedeceğimi söylemiştim size. İngilizler Hindistan'a ilk gittiklerinde kan emici sivrisinekler, baharatlı yiyecekler ve sıcak havalar gibi pek çok şeye uyum sağlamakta biraz zorlanıyorlar. Ama alışamadıkları tek şey sıcaklık. Bu elle çalışan tavan vantilatörleri sömürge Hindistan'ında zengin İngilizlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Elit kesim bunları inşa etmesi ve çalıştırması için köleler tutuyor. Ve bu ilkel aletlerin yarattığı tatlı esinti altında rahatça da uyuyabiliyorlar. Taze ayranı da eklerim bence listeye. Biliyorsunuz ayran sadece bizim ülkemize ait bir içecek değil. Hindistan'da yaşayanlar ülkenin yakıcı sıcağında serinlemek için taze ayran içiyorlar. Günümüzde bile Güneydoğu Asya'da ve dünya genelinde birçok göçmen toplumda baharatlı ayran çeşitleri olan bir takım içecekler hala tüketiliyor. Ve son olarak basınç üfleyici buz odalarından da bahsetmek istiyorum size. 1880'lerde ve 90'larda yaşamak gerçekten zorlayıcı bir deneyim olmalı. Şimdilerde tek bir tuşla biliyorsunuz odamızın sıcaklığını istediğimiz dereceye ayarlayabiliyoruz. O yönden çok şanslıyız ama o yıllarda biraz daha zahmet çekmek gerekiyor. Mühendisler iç alanlara dışarıdan hava getiren bazı düzenekler inşa etmeye çalışmışlar. Bu hava yeraltı mahzenlerinden geliyor. Sonra buz dolu odalardan geçirilerek New York'un Broadway ve 13. sokaktaki şık tiyatrolarının zeminindeki vantuzlar aracılığıyla dışarı doğru atılıyor. Yani aslında insanlar bu sayede serinletiliyor. Son dedim ama sürme pencereleri de eklemek isterim. Hazır şarkının introsu müsaitken. Tarihte serinlemek için tabii programın en başından beri anlatıyorum. Hayranlık uyandıracak birçok yöntem bulunmuş. Sürme pencereler diğerlerinin aksine hem üstten hem de alttan açılabiliyor. Bu da daha serin havanın alttan içeri akmasına ve sıcak havanın da üstten dışarı itilmesine olanak sağlıyor.

teknolojinin gündelik yaşamımızı belirleyen unsurlardan biri olduğuna şüphe yok değil mi? Haliyle eğlence biçimlerimizi, işte hobilerimizi de önemli ölçüde şekillendiriyor. Elbette hani günümüzde teknolojiden uzak hobiler de var ama onlar da az veya çok modern zamanların izlerini taşıyor desek çok da yanlış olmayacaktır. Peki ya günümüzden yüzyıllar önce yaşayan insanlar nasıl vakit geçiriyorlarmış? Hiç düşündünüz mü? Uğraşları, hobileri nelermiş? Mesela 19. yüzyıl Paris'ine baktığımızda bu görkemli metropolün insanların en önemli eğlencelerinden bir tanesinin bugün hayli ürpertici görünse de morg ziyaretleri olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde İngiltere'de ise mumya açma partileri ülkedeki en popüler aktiviteler arasında. Antik Mısır halkı ise gün içerisinde boş vakitlerini çitaları evcilleştirmekle geçiriyorlar. Evet, geçmiş gerçekten de sıra dışı hobilerle dolu. Ve ben bunları size bütün bir program boyunca anlatıyor olacağım. Tabii ki şarkıların sonrasında.

Uzmanlar hobi edinmenin zihin sağlığı için biliyorsunuz son derece faydalı olduğunu ifade ediyorlar ama günümüzden uzun zaman önce yaşayan insanların önünde çok fazla seçenek yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ancak bu 19. yüzyılda yaşayan Paris halkının son derece ilginç ve ürpertici bir hobi edinmesine engel değil. 1800'lü yılların Paris'indeki en yaygın eğlencelerden bir tanesi morg ziyaretleri. Öyle ki çeşitli kaynaklar o dönemde Paris morglarının şehirdeki en popüler eğlence mekanları arasında yer aldığını yazıyor. Üstelik Paris'i ziyaret eden yabancılar da bu eğlence mekanlarına uğramadan şehirden ayrılmıyorlarmış. Cesetler böyle herkesin rahatça görebilmesi için birkaç gün boyunca sergileniyormuş ki sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan morglar ancak günün sonunda boşalıyormuş. Yorumsuz geçmek istiyorum. Savaş pikniklerinden bahsedeceğim size. O daha fena. Ama şarkıların sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Savaş piknikleri demiştim hatırlarsanız. 1861 yılında başlayan Amerikan İç Savaşı son derece ilginç bir hobinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Savaş piknikleri. Savaş özellikle başladığı ilk dönemlerde pek çok Amerikalı için seyirlik bir şey. Halk silahlı çatışmaların kısa sürede sona ereceğine inanıyor. Ve bu tarihi anlara tanık olmak için cephe yakınlarında toplanıyor. Bir yandan piknik yaparken bir yandan da manzaranın tadını çıkarıyor. Elbette savaşın gerçek yüzünü göstermesiyle eğlenceli bir hal almaktan çıkan piknikler kısa süre sonra tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini almıyor.

Gülgüne Gül'le de bugün insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Mumya açma partilerinden de bahsetmek isterim size. Mumya açma partileri 19. yüzyılda tüm Avrupa'da ama en çok da İngiltere'de popüler hale gelen bir eğlence. Şehrin zenginleri servetlerini ve nüfuslarını kullanarak antik Mısır mumyalarını ele geçiriyor ve bu mumyaların ilk kez açılacağı gösterişli partiler düzenleniyor. Oldukça çağ dışı değil mi? Öyle olduğuna bakmayın, bir de orta çağ futbolu var ki bundan daha fena. Görünen o ki futbol bugün olduğu gibi yüzlerce yıl önce de popüler bir eğlence unsuru. Ama bu kadim hobi orta çağ yıllarında bugünkünden oldukça farklı. 12. yüzyılda yaygın hale geldiği düşünülen orta çağ futbolu çok sayıda insanı kendisine çekiyor. Devasa kalabalıklar sahadaki kıyasıya mücadeleye yakından tanık olabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Üstelik oyunu takip edebilmek bugünkünden çok daha kolay. Çünkü sahada cinayet işlemek dışında her şey serbest.

0: Gül'le Gülgün'e
1: Radyo Ülkü
2: Gülgün'e Gül'le de insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Yanan fıçıları taşımakta işte onlardan bir tanesi. Yanan katran fıçılarını taşımak nasıl olur da popüler bir eğlence aracı haline geldi bilinmez. Ama İngiltere'de bir bölgede ortaya çıkan bu tuhaf ve tehlikeli hobinin kökenlerinin 1600'lere kadar uzandığı söyleniyor. Peki bu nasıl bir hobi derseniz, yüzlerce insan kasabanın meydanında toplanıyor. Devasa katran fıçıları aleve veriliyor ve insanlar sırtlarında bu yanan fıçılarla dolaşıyorlar. Bu hobinin günümüzde de bazı bölgelerde geleneksel bir eğlence biçimi olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyeyim size.

programın bitmesine az kaldı, o yüzden böyle birazcık daha hızlandırmak istiyorum size anlatmak istediklerimi. İnsanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Atom turizmine geldi sıra. Sağlık turizmi, kültür turizmi veya gastronomi turizmi günümüzde biliyorsunuz çokça duyduğumuz kavramlardan. Fakat 1950'lerin Amerika'sına atom turizmi damgasını vuruyor. Las Vegas'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Nevada test sahası, Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz en büyük ve en önemli nükleer deneme alanı. Bölgede ardı ardına patlatılan nükleer bombalar şehri ülkenin atom turizmi başkenti haline getiriyor. Meraklı Amerikalılar nükleer mantar bulutu kıyafetleri giyen çalışanlar tarafından karşılanıyor. Ardından da canlı canlı bir nükleer patlamaya tanık olmanın heyecanını yaşıyorlar. Son olarak size çita evcilleştirmekten de bahsetmek istiyorum. Çitalar antik Mısır halkı için biliyorsunuz oldukça kıymetli canlılar. Tarihin tozlu sayfalarına böyle yerleşmiş. Çünkü av hayvanı olarak kullanılıyor. Bununla birlikte çita sahibi olmak önemli de bir statü göstergesi. Fakat tüm bunların ötesinde antik Mısırlılar çitaları eğitmekten ve onlarla vakit geçirmekten gerçekten büyük de bir keyif alıyorlar. İşte bu sebeple çita evcilleştirmek kadim medeniyetteki en popüler hobilerden bir tanesi.

Zaman yine su gibi aktı geçti. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar burada bekliyorum. Görüşmek buluşmak umuduyla hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: Bugün 17 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Toprak Bayramı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ekmeğini topraktan kazanan bir çiftçi için bu hafta son derece önemlidir. Ancak çiftçi ve üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bu tür haftaları kutlayacak moral ve motivasyonu bulmakta zorlandığını görüyoruz. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorluyor şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mersin'de 56 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altının yeniden zirve yolculuğuna başladığını belirterek altın geldiği yeri unutmaz. Savaş bitti, altın yeniden eski seviyelerine dönecektir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre Mersin'de 2025'te sinema salonu sayısı 42 oldu. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı. Mersin'de seyirci sayısı 460.275 oldu. Tiyatro alanında ise Mersin'de salon sayısı 17 olurken ülke genelinde 11. sırada yer aldı. Toplam seyirci sayısı 46.752 oldu. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Mersin, mavi bayrak alabilen plaj sıralamasında gerilerde kaldı. Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı verilerine göre mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken Mersin'de 8 mavi bayraklı plaj var. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıdaki merkezde uygulanabilen elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri bölgede ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 7 çocuk hastaya başarıyla yapıldı. Çocuk kardiyolojisi alanında ileri düzey uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren uygulama bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösteren mermerci, mobilyacı ve PVC sektöründeki esnaflar yıllardır çözüm bekleyen ruhsat sorunu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yıllardır faaliyet gösteren işletmeler imar planlarında sektörlerine uygun alan bulunmadığı gerekçesiyle ruhsat verilmezken ruhsatsız çalıştıkları iddiasıyla cezalandırılmalarına tepki gösterdi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul güvenliğine yönelik Mersin Okul Güvenliği Modeli çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimin sadece fiziki değil, psikososyal boyutlarıyla da bir bütün olduğunu vurguladı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, Türkiye'nin Mayıs ayında 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'de karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, MF'sim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülkü.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
4: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. MİT, DAEŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesis amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yumaklı, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak ürün geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
11: İyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
19: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülkü.
26: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte.

0: Bugün 17 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Toprak Bayramı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ekmeğini topraktan kazanan bir çiftçi için bu hafta son derece önemlidir. Ancak çiftçi ve üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bu tür haftaları kutlayacak moral ve motivasyonu bulmakta zorlandığını görüyoruz. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorluyor şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mersin'de 56 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altının yeniden zirve yolculuğuna başladığını belirterek altın geldiği yeri unutmaz. Savaş bitti, altın yeniden eski seviyelerine dönecektir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre Mersin'de 2025'te sinema salonu sayısı 42 oldu. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı. Mersin'de seyirci sayısı 460.275 oldu. Tiyatro alanında ise Mersin'de salon sayısı 17 olurken ülke genelinde 11. sırada yer aldı. Toplam seyirci sayısı 46.752 oldu. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Mersin, mavi bayrak alabilen plaj sıralamasında gerilerde kaldı. Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı verilerine göre mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken Mersin'de 8 mavi bayraklı plaj var. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıdaki merkezde uygulanabilen elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri, bölgede ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 7 çocuk hastaya başarıyla yapıldı. Çocuk kardiyolojisi alanında ileri düzey uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren uygulama, bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösteren mermerci, mobilyacı ve PVC sektöründeki esnaflar, yıllardır çözüm bekleyen ruhsat sorunu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yıllardır faaliyet gösteren işletmeler, imar planlarında sektörlerine uygun alan bulunmadığı gerekçesiyle ruhsat verilmezken, ruhsatsız çalıştıkları iddiasıyla cezalandırılmalarına tepki gösterdi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul güvenliğine yönelik Mersin Okul Güvenliği Modeli çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimin sadece fiziki değil, psikososyal boyutlarıyla da bir bütün olduğunu vurguladı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, Türkiye'nin Mayıs ayında 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'de karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: değişti, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Radyo Ülkü 24 saat

Akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 17 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Toprak Bayramı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ekmeğini topraktan kazanan bir çiftçi için bu hafta son derece önemlidir. Ancak çiftçi ve üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bu tür haftaları kutlayacak moral ve motivasyonu bulmakta zorlandığını görüyoruz. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorluyor şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mersin'de 56 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altının yeniden zirve yolculuğuna başladığını belirterek altın geldiği yeri unutmaz. Savaş bitti, altın yeniden eski seviyelerine dönecektir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre Mersin'de 2025'te sinema salonu sayısı 42 oldu. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı. Mersin'de seyirci sayısı 460.275 oldu. Tiyatro alanında ise Mersin'de salon sayısı 17 olurken ülke genelinde 11. sırada yer aldı. Toplam seyirci sayısı 46.752 oldu. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Mersin, mavi bayrak alabilen plaj sıralamasında gerilerde kaldı. Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı verilerine göre mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken Mersin'de 8 mavi bayraklı plaj var. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımı hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıdaki merkezde uygulanabilen elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri, bölgede ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 7 çocuk hastaya başarıyla yapıldı. Çocuk kardiyolojisi alanında ileri düzey uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren uygulama, bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösteren mermerci, mobilyacı ve PVC sektöründeki esnaflar, yıllardır çözüm bekleyen ruhsat sorunu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yıllardır faaliyet gösteren işletmeler, imar planlarında sektörlerine uygun alan bulunmadığı gerekçesiyle ruhsat verilmezken, ruhsatsız çalıştıkları iddiasıyla cezalandırılmalarına tepki gösterdi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okul güvenliğine yönelik Mersin Okul Güvenliği Modeli çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitimin sadece fiziki değil, psikososyal boyutlarıyla da bir bütün olduğunu vurguladı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, Türkiye'nin Mayıs ayında 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kaza Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'de karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
9: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
10: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
11: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
12: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

şarkıyla başladık. Füsun Önal'la devam ediyoruz. Şarkıcının 1973 yılında seslendirdiği, aynı zamanda başrollerinde Tarık Akan, Hale Soygazi, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi oyuncuların oynadığı

Retro devam ediyor. 1976 yılından bir Rana Alagöz şarkısı dinledik. Dibi Dibi Dağ sonrasında Tanju Okan'la devam edeceğiz ve 1975 yılına gideceğiz. Öyle sarhoş olsam ki.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Dünya Dönüyor sözleri ve müziği Tuğrul Dağcı'ya ait Nilüfer'in 1973 yılında seslendirdiği bir şarkı, özel bir şarkı. Sanatçı 17 yaşındayken ikinci 45'liğinde yorumladı bu şarkıyı. Aynı yılın Hey dergisi verilerine göre Top 10 listesinin de ilk sırasındaydı. Hümeyra bir Özdemir Erdoğan şarkısı seslendirecek Sevdim Seni Bir Kere.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Yolsuzluk özlemi özellikle 90'lı yılların sonunda hayatımıza girdi ama onun çok öncesinde Nejat Yavaşoğulları Yalnız Kalma Bu Dünya ile 70'li yıllarda aslında çıkışını yapmıştı. Erol Evgin'le devam ediyoruz. Bir Melih Kibar Çiğdem Talu şarkısı. İşte öyle bir şey.

70'li yıllar denince dilimize pelesenk olan şarkılardan bir tanesi Ayla Dikmen, Anlamazdın. Ve retronun bugünkü kapanışı 1981 yılına ait Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden Biliyorsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çetin, ölümüne ilişkin tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akant ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Çağatay Aksu ve Berk Akant'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Spor. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul.

0: İstanbul Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülkü.
12: Son 2, 3, 4.

Bugün size klima icat edilmeden önce insanların serinlemek için kullandığı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Klimalı evlerde bile gerçekten sıcak havaya tahammül edemiyoruz. Peki yüzlerce yıl önce insanlar bu sorunu çözmek için neler yapıyormuş dersiniz? İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya.

Günümüzde sıcak yaz günlerinde serin ve konforlu bir ortam yaratmak için sıklıkla kullandığımız klimalar artık hayatlarımızın birer ayrılmaz parçası haline geldi, değil mi? Ama modern iklimlendirme sistemlerinin yaygınlaşmadığı zamanlarda insanlar yaratıcı ve ilginç yöntemlerle serinlemek zorundalar, biliyorsunuz. İşte ben tarihte bugün geriye doğru bir yolculuk yapalım diyorum. Eski dönemlerdeki insanların sıcaklıkla başa çıkmak için kullandıkları özgün fikirleri ve icatları sizlere anlatmak istiyorum. Hazırsanız tarihteki bu kısacık yolculuğumuza arkanıza yaslanın. Şöyle güzel demli bir çay alın kendinize, ya da seviyorsanız kahve, hiç fark etmez. İnsanlar nasıl serinliyorlarmış, ben de sizler için anlatmaya başlayayım. Allah.

Gül Güne Gül'le de klima icat edilmeden önce insanlar ne gibi yöntemler kullanıyorlarmış acaba? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Fanlı sandalyelerle başlamak isterim müsaadenizle. 1780'lere götüreceğim sizi. Bir müzik aleti yapımcısı John Cram ilginç bir serinletme cihazı icat ediyor. George Washington sıcak yaz aylarında anayasa çalışmaları yaparken bu ürüne 32 şilin 6 peni ödüyor ve bunu malikanesine gönderiyor. Burada ürünün bir replikası hala sergileniyor bu arada. Bu ilginç makine şu şekilde çalışıyormuş. İnsanlar başlarının üzerinde hareket eden fana ayaklarıyla güç vererek eski bir dikiş makinesi gibi kullanıyorlarmış onu. Benjamin Franklin'in de bir tane sahip olduğu söylentiler arasında. Ancak cihazın sınırlı bir kitleye hitap ettiğini görüyoruz tabii ki tarihi kaynaklarda. Ama başka insanlar uyku verandaları kullanıyorlarmış. Serin kalmaya ilgi duyan yine bir başka başkan. 1910 yılında Beyaz Saray'ın çatısına bir uyku verandası inşa ettiriyor. 20. yüzyılın başlarında popüler olan bu sineklikli verandalar sıcak havalarda serin bir yerde uyumayı sağlamanın yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sunduğuna inanılan taze havaya erişimi de sağlıyor.

0: 0541-334-33-33 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Sanayi Koridoru'nda Mersin Zirvesi programına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Seçer, ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin iz düşümüdür dedi. Mersin'de yararlı işler yapmak ve çıtayı çok yükseğe koymak gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, çünkü Mersin hem bu kentte yaşayanların hem de devletin beklentilerinin çok fazla olduğu bir kent. Mersin, ulusal güvenliğimiz için de en önemli bölgelerin başında geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu iki kentten birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli olan limanı da düşündüğümüzde Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Çok sektörlü bir kentiz ve bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor diye konuştu. Çevresel sorumluluklara da vurgu yapan Başkan Seçer, organize sanayi bölgelerinin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz dedi. Başkan Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesi sonucu mümkün olacağını ifade etti. Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Başkan Seçer, biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz dedi. Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, yatırımları teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. İşin diğer tarafında da yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak ifadelerine yer verdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de klima icat edilmeden önce insanlar nasıl serinliyordu? Bunu konuşuyoruz. Kanvas tente gölgeliklerden de bahsedeyim size. Klimanın icadından önce ünlü binaların fotoğraflarına bakarsanız neredeyse her pencerenin üzerinde tentelerin bulunduğunu fark edersiniz. Antik çağlara kadar uzanan geçmişiyle tenteler güneşin sıcaklığını uzak tutmak için gereken gölgeyi sağlıyorlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni renkler ve desenler kanvas tenteleri sadece böyle gerekli bir araç olmaktan çıkararak evlerin önemli bir dekoratif özelliği haline de getiriyor tabii ki. Bu arada 19. yüzyılda popüler olan kerpiç kulübeleri de anlatmak isterim size. Kavurucu sıcaklarda iç alanı serin tutuyor bu kerpiç kulübeler. Evin ortasındaki geçit rüzgarı dağıtıyor. Aynı zamanda dinlenme yeri ve mutfak gibi alanları birbirinden ayırıyor. Özellikle de mutfak ve yatak odası gibi evin en sıcak bölümleri bu geçitler sayesinde serinliyor. Bir de punkahlar var. Onları da anlatacağım ama şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de klima icat edilmeden önce acaba insanlar nasıl serinliyordu'yu konuşuyoruz. Punkahlardan bahsedeceğimi söylemiştim size. İngilizler Hindistan'a ilk gittiklerinde kan emici sivrisinekler, baharatlı yiyecekler ve sıcak havalar gibi pek çok şeye uyum sağlamakta biraz zorlanıyorlar. Ama alışamadıkları tek şey sıcaklık. Bu elle çalışan tavan vantilatörleri sömürge Hindistan'ında zengin İngilizlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Elit kesim bunları inşa etmesi ve çalıştırması için köleler tutuyor. Ve bu ilkel aletlerin yarattığı tatlı esinti altında rahatça da uyuyabiliyorlar. Taze ayranı da eklerim bence listeye. Biliyorsunuz ayran sadece bizim ülkemize ait bir içecek değil. Hindistan'da yaşayanlar ülkenin yakıcı sıcağında serinlemek için taze ayran içiyorlar. Günümüzde bile Güneydoğu Asya'da ve dünya genelinde birçok göçmen toplumda baharatlı ayran çeşitleri olan bir takım içecekler hala tüketiliyor. Ve son olarak basınç üfleyici buz odalarından da bahsetmek istiyorum size. 1880'lerde ve 90'larda yaşamak gerçekten zorlayıcı bir deneyim olmalı. Şimdilerde tek bir tuşla biliyorsunuz odamızın sıcaklığını istediğimiz dereceye ayarlayabiliyoruz. O yönden çok şanslıyız ama o yıllarda biraz daha zahmet çekmek gerekiyor. Mühendisler iç alanlara dışarıdan hava getiren bazı düzenekler inşa etmeye çalışmışlar. Bu hava yeraltı mahzenlerinden geliyor. Sonra buz dolu odalardan geçirilerek New York'un Broadway ve 13. sokaktaki şık tiyatrolarının zeminindeki vantuzlar aracılığıyla dışarı doğru atılıyor. Yani aslında insanlar bu sayede serinletiliyor. Son dedim ama sürme pencereleri de eklemek isterim. Hazır şarkının introsu müsaitken. Tarihte serinlemek için tabii programın en başından beri anlatıyorum. Hayranlık uyandıracak birçok yöntem bulunmuş. Sürme pencereler diğerlerinin aksine hem üstten hem de alttan açılabiliyor. Bu da daha serin havanın alttan içeri akmasına ve sıcak havanın da üstten dışarı itilmesine olanak sağlıyor.

Teknolojinin gündelik yaşamımızı belirleyen unsurlardan biri olduğuna şüphe yok değil mi? Haliyle eğlence biçimlerimizi, işte hobilerimizi de önemli ölçüde şekillendiriyor. Elbette hani günümüzde teknolojiden uzak hobiler de var ama onlar da az veya çok modern zamanların izlerini taşıyor desek çok da yanlış olmayacaktır. Peki ya günümüzden yüzyıllar önce yaşayan insanlar nasıl vakit geçiriyorlarmış? Hiç düşündünüz mü? Uğraşları, hobileri nelermiş? Mesela 19. yüzyıl Paris'ine baktığımızda bu görkemli metropolün insanların en önemli eğlencelerinden bir tanesinin bugün hayli ürpertici görünse de morg ziyaretleri olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde İngiltere'de ise mumya açma partileri ülkedeki en popüler aktiviteler arasında. Antik Mısır halkı ise gün içerisinde boş vakitlerini çitaları evcilleştirmekle geçiriyorlar. Evet, geçmiş gerçekten de sıra dışı hobilerle dolu. Ve ben bunları size bütün bir program boyunca anlatıyor olacağım. Tabii ki şarkıların sonrasında.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası, Halkalı Arnavutköy hattı hakkında yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da hizmete açılacak dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin sınıfta ders yaptık. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Fiziki altyapı itibarıyla gerçekten Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek bir altyapıyı sağladık dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı. Beğenmezsen bomba atmaya devam edebilirim şeklinde konuştu.
3: Spor.
2: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.450 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 62 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 35 sent, bir bitcoin 65.661 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.493 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
8: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü
13: her zaman her yerde.

İnsanlık tarihindeki en ilginç hobilerden bahsedeceğimi söylemiştim size. Morg ziyaretlerinden de bahsetmiştim böyle kısaca. Şimdi biraz da detayına girelim. Uzmanlar hobi edinmenin zihin sağlığı için biliyorsunuz son derece faydalı olduğunu ifade ediyorlar ama günümüzden uzun zaman önce yaşayan insanların önünde çok fazla seçenek yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ancak bu 19. yüzyılda yaşayan Paris halkının son derece ilginç ve ürpertici bir hobi edinmesine engel değil. 1800'lü yılların Paris'indeki en yaygın eğlencelerden bir tanesi morg ziyaretleri. Öyle ki çeşitli kaynaklar o dönemde Paris morglarının şehirdeki en popüler eğlence mekanları arasında yer aldığını yazıyor. Üstelik Paris'i ziyaret eden yabancılar da bu eğlence mekanlarına uğramadan şehirden ayrılmıyorlarmış. Cesetler böyle herkesin rahatça görebilmesi için birkaç gün boyunca sergileniyormuş ki sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan morglar ancak günün sonunda boşalıyormuş. Yorumsuz geçmek istiyorum. Savaş pikniklerinden bahsedeceğim size. O daha fena ama şarkıların sonrasında.

Gül Günegül'le de bugün insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Savaş piknikleri demiştim hatırlarsanız. 1861 yılında başlayan Amerikan İç Savaşı son derece ilginç bir hobinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Savaş piknikleri. Savaş özellikle başladığı ilk dönemlerde pek çok Amerikalı için seyirlik bir şey. Halk silahlı çatışmaların kısa sürede sona ereceğine inanıyor. Ve bu tarihi anlara tanık olmak için cephe yakınlarında toplanıyor. Bir yandan piknik yaparken bir yandan da manzaranın tadını çıkarıyor. Elbette savaşın gerçek yüzünü göstermesiyle eğlenceli bir hal almaktan çıkan piknikler kısa süre sonra tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini almış.

Gülgüne Gül'le de bugün insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Mumya açma partilerinden de bahsetmek isterim size. Mumya açma partileri 19. yüzyılda tüm Avrupa'da ama en çok da İngiltere'de popüler hale gelen bir eğlence. Şehrin zenginleri servetlerini ve nüfuslarını kullanarak antik Mısır mumyalarını ele geçiriyor ve bu mumyaların ilk kez açılacağı gösterişli partiler düzenleniyor. Oldukça çağ dışı değil mi? Öyle olduğuna bakmayın, bir de orta çağ futbolu var ki bundan daha fena. Görünen o ki futbol bugün olduğu gibi yüzlerce yıl önce de popüler bir eğlence unsuru. Ama bu kadim hobi orta çağ yıllarında bugünkünden oldukça farklı. 12. yüzyılda yaygın hale geldiği düşünülen orta çağ futbolu çok sayıda insanı kendisine çekiyor. Devasa kalabalıklar sahadaki kıyasıya mücadeleye yakından tanık olabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Üstelik oyunu takip edebilmek bugünkünden çok daha kolay çünkü sahada cinayet işlemek dışında her şey serbest.

0: Gül'le Gülgün'e Gül.
1: Radyo Ülkü Ülkü.
2: Gülgün'e Gül'le de insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Yanan fıçıları taşımakta işte onlardan bir tanesi. Yanan katran fıçılarını taşımak nasıl olur da popüler bir eğlence aracı haline geldi bilinmez. Ama İngiltere'de bir bölgede ortaya çıkan bu tuhaf ve tehlikeli hobinin kökenlerinin 1600'lere kadar uzandığı söyleniyor. Peki bu nasıl bir hobi derseniz, yüzlerce insan kasabanın meydanında toplanıyor. Devasa katran fıçıları aleve veriliyor ve insanlar sırtlarında bu yanan fıçılarla dolaşıyorlar. Bu hobinin günümüzde de bazı bölgelerde geleneksel bir eğlence biçimi olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyeyim size. Başıma

programın bitmesine az kaldı. O yüzden böyle birazcık daha hızlandırmak istiyorum. Size anlatmak istediklerimi, insanlık tarihindeki ilginç hobileri konuşmaya devam ediyoruz. Atom turizmine geldi sıra. Sağlık turizmi, kültür turizmi veya gastronomi turizmi günümüzde biliyorsunuz çokça duyduğumuz kavramlardan. Fakat 1950'lerin Amerika'sına atom turizmi damgasını vuruyor. Las Vegas'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Nevada test sahası Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz en büyük ve en önemli nükleer deneme alanı. Bölgede ardı ardına patlatılan nükleer bombalar şehri ülkenin atom turizmi başkenti haline getiriyor. Meraklı Amerikalılar nükleer mantar bulutu kıyafetleri giyen çalışanlar tarafından karşılanıyor. Ardından da canlı canlı bir nükleer patlamaya tanık olmanın heyecanını yaşıyorlar. Son olarak size çita evcilleştirmekten de bahsetmek istiyorum. Çitalar antik Mısır halkı için biliyorsunuz oldukça kıymetli canlılar. Tarihin tozlu sayfalarına böyle yerleşmiş. Çünkü av hayvanı olarak kullanılıyor. Bununla birlikte çita sahibi olmak önemli de bir statü göstergesi. Fakat tüm bunların ötesinde antik Mısırlılar çitaları eğitmekten ve onlarla vakit geçirmekten gerçekten büyük de bir keyif alıyorlar. İşte bu sebeple çita evcilleştirmek kadim medeniyetteki en popüler hobilerden bir tanesi.

0: Gülle Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

Zaman yine su gibi aktı geçti. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar burada bekliyorum. Görüşmek buluşmak umuduyla hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

0: Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Radyo.

0: kimsem içimde. Güle güle.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
2: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
3: eğlenin.
2: Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
17: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
18: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En iyi müzik, en iyi

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar. Radyo Ülkü.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
10: Radyo.

ayağa durdum. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri. Sanki

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

su gibi akar mı? Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

yorma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim

Yıldızlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Radyo Ülkü 24 saat.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

sen tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin, yakışmaz sevgilim,

sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.